0: sinir bay az bay seçireksin bazı çiçeğin bulasın öncem prenoyma gireksin rezin
1: parenterin parenterin parenterin estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

Kızırgan mergen kızırgan du maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.